0: K5 News FM 11 Mbps. Chan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Saburoso.
3: Salangaw.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.